0: analfabetin filan.
1: Merhaba.
0: Abi, kendi yolunda olmuyor.
1: Tamam.